0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden

Günaydınlar. Mutlu, huzurlu, hayırlı sabahlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bu pazarda sizinle ekibi olarak ben Bedriye Halis ve karşımda rejide ses yönetmeni arkadaşımız Daniel Delef ile bu güzel güne, güzel bir programla merhaba demeye hazırız. Eğer sizler de hazırsanız başlıyoruz. Hadi hemen ilk güzel şarkımızı dinleyelim. Hepimize, hepinize keyifli dakikalar diliyoruz.

Değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, 24 Mayıs Aziz Kardeşler Kiril ve Metodi Bulgar İlim, Kültür ve Slav Alfabesi gününe özel Azra şiir okumak istedi ve bizler de çocuk sesinin güne çok yakışacağını düşünerek 24 Mayıs'ımızı tam da böyle kutlamak istedik. Umarım beğenmişsinizdir. 24 Mayıs Aziz Kardeşler Kiril ve Metodi Bulgar İlim, Kültür ve Slav Alfabesi günü kutlu olsun. Dil, kültür ve eğitimin ışığını nesilden nesile taşıyan tüm öğretmenlere, öğrencilere ve kültür emekçilerine saygılarımızı sunuyoruz. Bu anlamlı günün birlik, aydınlatma ve geleceğe umut getirmesini diliyoruz.

Değerli dinleyiciler, 24 Mayıs bayramında çok değerli bir öğretmeni konuk etmekten mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Uzun yıllar boyunca eğitime verdiği katkılar, yüksek profesyonelliği ve öğrencilerinin ulaştığı başarılardan dolayı Ardinalı öğretmen Aziz Murat, bugünlerde ulusal çapta düzenlenen Yılın Öğretmeni Yarışması kapsamında Öğretmenler Sendikası Başkanı tarafından sunulan özel ödüle layık görüldü. Konuyla ilgili tüm ayrıntıları az sonra iş arkadaşımız Aziz Şakir'in Sayın Aziz Murat'la yaptığı sohbetten dinleyeceğiz. Devamında ise Bulgar kültürünün ve geleneklerinin dünyanın dört bir yanında yaşatılmaya devam ettiğini bir kez daha dile getireceğiz. Bu yıl Münih'te düzenlenen Öteki Bulgaristan'ın meydanında gezici folklor festivali 21 ülkeden binlerce Bulgar'ı halk dansları, müzik ve ortak kültürel değerler etrafında buluşturdu. Festivaldeki büyük Bulgar halayı ve folklor gösterileri yurt dışındaki Bulgarların ülkeleriyle bağlarını koruduğunu gösterdi. Etkinlik Bulgar ruhunun ve kültürünün sınır tanımadığını bir kez daha kanıtladı.

Sevgili dinleyiciler, bu sene 29.sü düzenlenen yılın öğretmeni yarışmasının final etabında Bulgaristan Öğretmenler Sendikası Başkanı'nın özel ödülüne Ardinoğlu öğretmen Aziz Murat layık görüldü. Bu vesileyle Sayın Aziz Murat'ı programımıza konuk ediyoruz bugün. Konuğumuzu önce kısaca tanıtmak istiyorum. 8 Şubat 1966'da Ardino Belediyesi'ne bağlı Gornoprahovo köyü doğumlu olan Aziz Murat, ilk ve orta öğretimini doğduğu köyde tamamladı. 1984 yılında Ardino'daki orta öğretimini Milli Eğitim ve Bilim Bakanlığı'ndan altın madalya ile bitirdi. Aynı yıl Sofya'daki Makine ve Elektrik Mühendisliği Üniversitesi'ne öğrenci olarak kabul edildi. 1991 yılında ise üniversiteden makine mühendisi olarak mezun oldu. Daha sonra Stara Zagora'daki Trakya Üniversitesi'nden öğretmenlik yeterlilik belgesi aldı. Uzun yıllardır Ardino'da lise seviyesinde öğretmenlik yapan Aziz Murat, şu an Vasilevski Lisesi'nde kıdemli İngilizce öğretmenidir. Kendisiyle iş arkadaşımız Aziz Şakir söyleşti. Dinleyelim.

0: Bugünkü sohbetimizin özel sebebi oldukça gurur verici. Aziz Murat birkaç gün önce Bulgaristan Öğretmenler Birliği tarafından 29.sü düzenlenen Yılın Öğretmeni Ulusal Yarışması'nda özel bir ödüle layık görüldü. Aziz Bey, bu başarınızdan dolayı tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Değerli dinleyicilerimizle bu ödüle nasıl aday gösterildiğinizi ve seçim sürecinin nasıl işlediğini paylaşır mısınız?

0: Tabii ki memnuniyetle. Toplumda bilinir ki Bulgaristan Öğretmenler Sendikası yaklaşık 90 bin üyesiyle ülke çapında en büyük sivil toplum kuruluşu olduğu bilinir. 2006 yılının son aylarından itibaren Ardino Belediye çapında bu yapının başında bulunuyorum. Öncelikle 2009 yılında yılın sendikacısı onursal unvanını nasıl aldığımı anlatayım. İlk olarak dinleyicilerinize 2007 sonbaharındaki biz öğretmenlerin sosyal ve ekonomik haklarımız için en büyük grevi nasıl gerçekleştirdiğimizi hatırlatmak isterim. Ardino Belediyesi'nde sendikanın liderliği altında meslektaşlarımın bu greve katılımı %100 oldu. Sanırım bu durum beni ödüle aday gösterme kararını etkiledi. Aynı anlamda genç ve enerjik bir öğretmen sendika başkanı olarak 2008 yılında Öğretmenler Spor Spartakiadası yani bir spor şenliği düzenleme girişiminde bulundum. Ve o zamandan bu yana elbette Ardino Belediye Yönetimi ile birlikte onların çok ciddi finansal katkılarıyla bu inisiyatif devam ediyor. Bu yıllık da spor şenliğimizin Haziran'ın 13'ünde düzenleyeceğiz. Üyelerimizin her biri bu spor festivaline futbol, voleybol, badminton, masa tenisi, satranç gibi spor dallarından birinde katılımda bulunuyor. Gelelim yılın öğretmeni yıllık yarışmasına. Her yıl olduğu gibi bu yılda 29. kez düzenlenen yarışma için katılım kuralları sendikanın internet sitesinde her senenin başında duyuruluyor ve katılmak isteyen herkes 3 aşamadan geçiyor. Önce belediye çapında, sonra il, bölge ve final ulusal etaplardan eleniyoruz. Bu yıl final etaba kalan 71 eğitimcinin biri olmak bana gurur kaynağı oldu. Yarışma eğitim alanının 10 farklı dalında düzenleniyor. Doğa bilimleri, matematik, beşeri sözel bilimler, spor, sanat, kültür vesaire. Bölgesel medyada da belirttiğim gibi öğrencilerimin başarıları ve biriktirdiğim 25 yıllık deneyimim sendika genel başkanının özel ödülüne layık görülmemin nedeni olmuştur sanırım.
1: Çok ciddi bir rekabet ortamında bu başarıyı elde ettiğiniz anlaşılıyor. Tekrar tebrik ederim Aziz Bey. Öğretmenlik mesleğinde erkekler yeterince temsil edilmiyor. Mühendislik diplomasına sahip erkeklerin sayısı ise daha da az. Belki yola yakın diyebiliriz. Peki mesleğinizde erkek, bir yandan erkek ve bir yandan da mühendis olmanın avantajları nelerdir?
0: Evet, öğretmenlik mesleğinde erkeklerin azınlıkta olduğu doğrudur. Mesleğin kadınlaşması uzun süredir devam eden bir sorun. Kariyerime 1991 yılında şu anki okulda öğretmenlik kurami ve pratik öğretmeni olarak başladım. O zamanlar ortaya çıkan siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle birçok üretim fabrika işletme kapanıyordu. Aynı nedenle burs aldığım fabrikada kapandı ve o yüzden mühendislik mesleğimi uygulayamadım. Kısa bir öğretmenlik kariyerinden sonra da Ardino Belediyesi Başkan Yardımcılığına aday gösterildim ve seçildim. İki mandat bir süre sonra siyasetin benim alanım olmadığını anlayarak Stara Zagora'da Trakya Üniversitesi'nde siz de belirttiğiniz gibi dışarıdan gıyabi yoğun bir eğitim kursuna katıldım ve öğretmenlik yeterliği yani hakkı kazandım. 21. yüzyılın başında öğretmenlik mesleğine geri döndüm ve bu durumdan çok mutluyum. İlk başlarda Ardino Meslek Lisesi'nde mesleğin teori ve pratiğini öğreten bir eğitmendim. Teknik konuları öğretmekten çok memnundum çünkü bu benim uzmanlık alanım. Ancak 2014-15 eğitim öğretim yılında demografik kriz nedeniyle belediyedeki öğrenci sayısındaki azalma yüzünden o zamana kadar var olan iki lise birleştirildi. Başka bir eğitim dalına yani yabancı dil öğretimliğine geçmek zorunda kaldım. Bu profesyonel yeterliği önceki yıllarda da Sofya Kliment Ohriski Üniversitesi'nde edinmiştim. O zamandan beri de öğrencilerimizle beraber Shakespeare'in dilinde ilgilenmeye devam ediyoruz.
1: Değişen sosyal

0: Büyük bir fark görüyor musunuz? Bu günümüz öğretmenlerin biliyorsunuz özellikle önemsediği bir konu. Çünkü meslektaşlarınızın çoğu mevcut neslin eğitilmesinin çok zor olduğu görüşünde, iddiasında. Arjantin'de de durum böyle mi?
1: Evet, nesiller arasında farklılıklar olması gayet tabii normaldir. Her neslin kendine özgü özellikleri vardır. Önceki ve şimdiki nesillerin eğitimindeki farklılıklar için birçok maddi ön koşulda belirleyici sebebe sahiptir bence. Aynı zamanda teknolojinin gelişmesi, iletişim teknolojilerini, internetin ve yapay zekanın kullanımı da bu farklılıklarda rol oynamaktadır bence. Bu teknik gelişmeler hem küresel olarak hem de Arduino'da eğitimi kaçınılmaz olarak etkilemektedir. Yani sosyal ağların ve yapay zekanın aşırı kullanımının olumsuz etkileri de öğrencilerimizden uzak kalmamıştır. Fakat umarım bu olumsuz olgulara en kısa sürede Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıcı bir çözüm bulunur.
0: Ben de İngilizce hocalığı yaptım. Bu anlamda meslektaş sayılırız. Ve kendimce hep şöyle bir şeyi merak ettim. Dil hocaları sanki diğer derslerin hocalarından daha avantajlı gibi duruyor. Çünkü bir fizik, kimya, matematik hocasının kendi dersini sevdirmesi çok daha ciddi efor, çok daha ciddi emek gerektiriyor. Sanki. Çünkü öğrenciler yabancı dilin ne kadar ciddi bir avantaj sağladığının farkında.
1: Evet, biliyorsunuz bizim bölgede genelde ana dili Türkçe olan öğrencilerimiz çok fazla. Yani %90'dan yukarı desem yalan değildir. Bu yüzden bizim öğrencilerimiz resmi Bulgarca dilinden dışarı aynı zamanda ana dilinde güzel bilmeleri lazım. Ve üçüncü veya dördüncü yabancı dil eğitimi de sanıyorum onları pek zorlamıyor ve tabii ki merakla katılıyorlar bu eğitime. O yüzden sizin tespitinize katılıyorum tamamen.
0: Bugünkü programımıza katıldığınız için çok çok teşekkür etmek istiyorum. Peki Arduino'da dinleyicilerimiz vardır diye sizin tanıdıklarınız varsa onları buradan selamlayabiliriz.
1: Tabii ben önce meslektaşlarımı yaklaşan 24 Mayıs profesyonel bayramımız nedeniyle kültür ve eğitim alanında çalışan herkese sağlık ve esenlik dileklerimi iletmek istiyorum. Aynı zamanda 24 Mayıs'ın hemen ardından bizim Müslüman toplumunun da dini bayramından biri geliyor. Ondan dolayı tüm İslam aleminin gelen Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Aileleriyle, eş dost ve akrabalarıyla güzel bir bayram yaşamalarını dilerim. Kişiye özel selamlamalarım da olacak tabii ki mümkünse.
0: Tabii ki.
1: Benim
0: Buyurun.
1: apartman kapı komşum ve sizlerin yani Türkçe Sofya Radyosu'nun çok titiz bir izleyicisi Alkayalı Refik amcayı selamlamak isterim. Aynı zamanda köydeşim Tosyalı'dan otobüs şoförü Koşa Mümin Agavay ailesini selamlamak isterim. Onlar da yayınlarınızı hiç kaçırmadan rahmetli Halil İbrahim babam gibi onlar da çok titiz izliyorlar. Göstermiş olduğunuz ilgiye ve dikkate minnettarım. Tekrar görüşmek üzere.
0: Görüşmek dileğiyle ki görüşmemiz için ciddi bir sebep daha var. Şimdiden şu kadarcık bir tüyo vereyim. Bir kitap bastınız, öykü seçmesi. Bununla ilgili de sizinle ayrıca bir program yapmak isteriz. Bunu da duyurmuş olalım.
1: Memnuniyetle.

Programın başında da anons ettiğimiz üzere sevgili dinleyiciler, Münih 15-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Öteki Bulgaristan'ın meydanında folklor festivali ile dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 4000 Bulgar'ı bir araya getirdi. Renkli halk oyunları, Büyük Bulgar halayı ve duygusal anların yaşandığı festivalde sanatçı Denislav Kekhayov ile çok sayıda folklor topluluğu sahne aldı. Festival boyunca yurt dışındaki Bulgarların kültürlerine ve köklerine olan güçlü bağı vurgulanırken bir sonraki buluşmanın 11-13 Temmuz 2027'de Limassol'da gerçekleşeceği açıklandı. Gelişimde Öteki Bulgaristan'ın meydanında folklor festivali nasıl coşkuyla kutlandı, ona bakalım.

0: Değerli dinleyiciler, Almanya'nın Münih kentinde 15-17 Mayıs tarihleri arasında öteki Bulgaristan'ın meydanında gezici folklor festivaline ev sahipliği yaptı. Her yıl farklı ülkede düzenlenen etkinlik, farklı kıtalardan 21 ülkeden yaklaşık 4000 Bulgarı bir araya getirdi. Forumun açılışında konuşan Münih Belediye Başkan Yardımcısı Verena Dittel, Bulgar kökenli 14 bin Münih sakininin şehir hayatının doğal bir parçası olduğunu belirtti. Bulgaristan'dan gelen özel konuklar arasında sıcak sesiyle meydancıları coşturan sevilen Trakya halk müziği sanatçısı Denislav Kekhoyov da vardı. Etkinliğin inanılmaz atmosferinden ve yurt dışındaki Bulgarların kökleriyle kurdukları samimi bağdan derinden etkilenen Kekhoyov, Bulgaristan Radyosu'na verdiği demeçte şunları paylaştı.
1: Bulgarya tam kedetu ima Bulgari. Emociyata, duka koytu te...
0: Bulgaristan, Bulgarların olduğu yerdir. Onların taşıdığı ruh ve coşku, sahnede tüm enerjimi ortaya koymam için beni daha çok motive etti. Bunun öteki Bulgaristan olup olmadığını bile bilmiyorum. Ama burası Bulgaristan. Bu insanların ruhu beni pozitif enerjiyle doldurdu sözlerini kullandı Denislav Kekhoyov. Festivalde en çok beklenen an, yurt dışındaki vatandaşlarımızın Bavyera'nın başkentindeki Max Joseph Plaza'da sergilediği geleneksel Büyük Bulgar Halayı oldu. Palma de Mallorca'daki Bulgar Gölü dans topluluğundan Tsviatku Krstev, her şey meydandaki halayın yurt dışındaki Bulgarları bir araya getirme fikri etrafında döndü diye konuştu. Büyük Bulgar Halayı fikri, Öteki Bulgaristan'ın Meydanında adlı yıllık bir etkinliğe dönüştü. Bu etkinliğin ilki 2015 yılında Lyon'da gerçekleşti ve her yıl yerel Bulgar topluluğunun ev sahipliğinde farklı bir ülke ve şehirde düzenleniyor. Sviatko Krstev'in dans grubunun girişimiyle bu yılki meydan festivalinde Koblenz ve Münih, Nitsa, Malaga ve Palma de Mallorca ile Pretoria'dan gelen 6 Bulgar Gülü grubunun oluşturduğu Dünyada Bulgar Gülü adlı ortak bir gösteri de yer aldı. Sviatko Krstev devamla şunları belirtti.
2: Ние представихме произведението със Седянка, да не казвам дългото име, на което всъщност успяхме да разкажем една история, един спомен.
0: Седянка адлы гостерии сергиледик ве Седянка оларак адландырылан геленексел бир акшам топлантысынын анылырына götüren бир булгар кадынынын хикаясын анлаттык. Hazırlıklar aylarca çevrim içi olarak sürdü ve yüz yüze yapılan provalardaki doğallık esere hayat verdi dedi. Sviatko Krstev, Teodosi Teodosiev tarafından kurulan ve yönetilen Balkan Savaşı sonrası dönüş ve kutlama adlı gösterisini sahneleyen Avrupa ve ABD'deki 25'ten fazla Bulgar grubunu tek çatı altına topladı.

0: toplayan Gurbetçi Dans Topluluğu'nun da üyesidir. Krastev sözlerine şöyle devam etti.
1: Излезнахме на сцената и дадохме всичко от себе си и публиката стана едно цяло с нас.
0: Sahneye çıktık ve elimizden gelenin en iyisini yaptık. Seyirciler de bizimle bir bütün oldu. Hatta ağlayanlar vardı. Uzun yıllardır Koblenz'de yaşayan ve Sedyanka gösterimizi izleyen 89 yaşındaki baba Radka da Gurbetçi ile ilgili duygu dolu sözler sarf etti. Tanıdığımız birçok insan bizi gururlandırdı dedi. Gösterinin finali beklenmedik bir şekilde yeni bir hayatın başlangıcına dönüştü. Gurbetçi grubundan Stoyan Zlatanov, Londra'daki folklorun sihri topluluğundan sevgilisi Desi Santova'nın önünde diz çökerek evlenme teklifinde bulundu. Bu yılki duygusal anlardan biri de Dara'nın Eurovision 2026 finaline katılımıydı. Meydandaki Bulgarlar yarışmada Bulgaristan'a tarihi bir zafer kazandıran Bulgar şarkısı ve sanatçı Dara'yı coşkuyla desteklediler. Gezici Folklor Festivali'ni başlatan Lyon'daki Ut Izvora Kültür Derneği'nin başkanı Anita Ekenova Bulgaristan Radyosu'na şöyle konuştu. Münih Bulgaristan'a dönüştü ve 3 kıtadan gelen 120'den fazla dans grubu şehri neşe, renkli kostümler ve inanılmaz ritimlerle doldurdu. BMW Parkı Bulgaristan'a dönüştü ve hepimiz bir olduk. Bulgarlar meydanda bir araya geldiğinde daha büyük bir güç, duygu, sevgi veya bağlılık olamayacağını bir kez daha kanıtladık dedi. Yurtdışı Bulgarlar Ajansı Facebook hesabından yaptığı paylaşımda festival farklı ülkelerden Bulgar folklor gruplarını, okullarını ve kuruluşlarını bir kez daha bir araya getirdi ve Bulgar ruhunun sınır tanımadığını gösterdi ifadelerine yer verdi. Forum kapsamında kurulan Almanya'daki 16 okula geleneksel halk kostümleri bağışladı. Böylece Bulgaristan sınırları dışında Münih'in tam kalbinde binlerce Bulgar meydanın sadece dans etmek için bir yer olmadığını, binlerce kilometre uzakta yaşarken bile memleketle bağlarını sürdürmenin bir yolu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Gelenek üzere festivalin sona ermesinin ardından yurttaşlar gelecek yıl yine meydanda buluşmak üzere sözleştiler. Bir sonraki festival 11 ila 13 Temmuz 2027 tarihlerinde Kıbrıs'ta Limassol'dan Suvaci folklor topluluğunun ev sahipliğinde gerçekleşecek.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, önümüzdeki dakikaları yerli ses sanatçılarımızın söylediği birbirinden güzel türküler eşliğinde geçirmeye ne dersiniz? Gelin hep birlikte türkü sefası yapalım.

değerli dinleyiciler, böylece bu sabahki programımızın da sonuna geldik. Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe yayınlar ekibi adına her birinize mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhaba sevgili çocuklar. Bugün mikrofon başında ben Sibel ablanız, rejide ise ses yönetmeni Bilyana ile birlikte önümüzdeki bir saat boyunca sizlerle olacağız. Bugün çok özel bir konuyu konuşacağız. Bayramları, ama sadece tatil günlerini değil, insanları bir araya getiren, kültürümüzü yaşatan, paylaşmayı öğreten ve kalplerimizi yakınlaştıran bayramları. Sevgili çocuklar, hiç düşündünüz mü? Neden bayram sabahları insanlar daha mutlu olur? Neden okullarda törenler yapılır? Neden çocuklar bazı günleri heyecanla bekler? Çünkü bayramlar sadece takvimdeki özel günler değildir. Bayramlar sevgi, bilgi, dayanışma, mutluluk ve birlik demektir. Bugün programımızda 3 farklı bayramı konuşacağız. Eğitim ve Bulgar Alfabesi Bayramı olan 24 Mayıs'ı, Paylaşmanın Bayramı olan Kurban Bayramı'nı ve Bütün Çocukların Günü olan 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nü

Şimdi Bulgaristan'ın en özel, en anlamlı bayramlarından birine gidiyoruz sevgili çocuklar. 24 Mayıs. 24 Mayıs Bulgaristan'da Bulgar Alfabesi Bayramı, İlim ve Kültür Günü ve Slav Yazısı Bayramı olarak kutlanır. Bugün geldiğinde şehirler, okullar ve meydanlar ayrı bir güzelliğe bürünür. Sabah erken saatlerinden itibaren okulların önünde öğrenciler toplanır, çocuklar en güzel kıyafetlerini giyer, ellerinde çiçekler olur, bazıları şiir okumak için hazırlanır, bazıları şarkı söylemek için heyecanlanır ve her yerde çok özel bir bayram havası hissedilir. Bu bayrama bazen en aydın bayram denir. Peki neden aydın? Çünkü bu bayram bilginin, kitapların, okumanın, yazmanın, öğrenmenin ve eğitimin bayramıdır. Düşünsenize sevgili çocuklar, ışık karanlığı nasıl aydınlatıyorsa bilgi de insanın hayatını aydınlatır. İşte bu yüzden insanlar 24 Mayıs'a en aydın bayram der.

önemli eğitimciydi. İnsanların kendi dillerinde okuyup yazabilmesi için büyük çalışmalar yaptılar. Çünkü o zamanlar birçok insan okuyamıyor, yazamıyor, bilgilere kolay ulaşamıyordu. Kiril ve Metodi kardeşler insanların harfleri öğrenmesini, kitap okuyabilmesini, bilgi paylaşabilmesini istediler ve bunun için alfabe çalışmaları yaptılar. Sevgili çocuklar, şimdi hep birlikte küçük bir hayal kuralım. Bir sabah uyanıyorsunuz ama dünyadaki bütün harfler kaybolmuş. Kitapların sayfaları boş, telefonlarda yazılar yok. Okul tahtasında hiçbir şey yazmıyor, sokak tabelaları bile okunamıyor, şarkı sözleri yazılamıyor, bilim insanları keşiflerini aktaramıyor ve insanlar bilgilerini kalıcı bir şekilde gelecek nesillere ulaştıramıyor. Düşünsenize, ne kadar zor olurdu. İşte bu yüzden sevgili çocuklar, 24 Mayıs sadece bir okul töreni değildir. Aynı zamanda kültürün, eğitimin ve bilginin bayramıdır. 24 Mayıs günü Bulgaristan'daki okullarda çocuklar şiirler okur, korolarda şarkılar söylenir, öğretmenlere çiçekler verilir. Çünkü öğretmenler bilginin kapısını açan insanlardır. Onlar bize sadece ders öğretmez, düşünmeyi öğretir, soru sormayı öğretir ve hayal kurmayı öğretir. Ve sevgili çocuklar, bir harf küçücük olabilir ama bazen bir kitabın başlangıcı olur, yeni bir fikrin başlangıcı olur, bir şiirin ilk satırı olur, hatta bir bilim insanının hayaline dönüşebilir. Bugün okuduğunuz bir kitap belki yarın sizi doktor yapacak, öğretmen yapacak, yazar yapacak ya da astronot yapacak. Bulgaristan'daki Türk çocukları olarak sizler çok şanslısınız. Çünkü Türkçe biliyorsunuz, Bulgarca biliyorsunuz. İki dil bilmek sadece iki farklı şekilde konuşmak değildir. İki kültürü tanımaktır, daha fazla insanı anlamaktır, dünyaya daha geniş bakabilmektir. Ve kitaplar sayesinde hayal gücümüz büyüyor, kelimelerimiz çoğalır, bilgimiz artar ve dünyayı daha iyi tanırız. Belki bugün eve gidince en sevdiğiniz kitabı yeniden açarsınız ya da öğretmeninize içten bir teşekkür edersiniz. Çünkü bazen küçücük bir harf bile bir insanın bütün hayatını değiştirebilir.

Sevgili çocuklar, şimdi çok özel, çok sıcak ve insanların kalplerini birbirine yaklaştıran bir bayrama gidiyoruz. Kurban Bayramı. Kurban Bayramı, Türk ve Müslüman toplumunun en önemli bayramlarından biridir. Bulgaristan'daki Türk aileleri için de bu bayramın çok özel bir yeri vardır. Çünkü Kurban Bayramı sadece bir tatil günü değildir. Aynı zamanda sevginin, yardımlaşmanın, paylaşmanın ve aile olmanın bayramıdır. Peki siz bayram denince ilk neyi düşünüyorsunuz? Belki mis gibi baklavaları, yeni kıyafetleri, şekerleri, çikolataları ya da bayram harçlıklarını. Evet sevgili çocuklar, bunlar bayramın çok güzel ve eğlenceli tarafları. Ama Kurban Bayramı'nın asıl anlamı bunlardan çok daha derindir. Çünkü Kurban Bayramı'nın kalbinde çok önemli bir duygu vardır ve bu duygunun adı paylaşmaktır. Bayram sabahı geldiğinde evlerde tatlı bir telaş başlar. Herkes erkenden uyanır. Bazı evlerden börek kokuları gelir. Bazılarından tatlı hazırlanır. Bazılarında ise çocuklar heyecandan erkenden giyinmeye başlar. Sonra insanlar en temiz, en güzel kıyafetlerini giyer. Çünkü bayram günü özen göstermek, temiz olmak ve güzel görünmek de bayram sevincinin bir parçasıdır. Sabah saatlerinde büyükler bayram namazına gider. Namazdan sonra insanlar birbirleriyle bayramlaşır. Tokalaşırlar, küçükler büyüklerin ellerinden öper, sarılırlar ve birbirlerine güzel dileklerde bulunurlar. Sonra aile ziyaretleri başlar. Çocuklar anneannelerini, dedelerini, akrabalarını ziyaret eder. Kapılar çalınır, evlerden gülümseyen yüzler görünür. Çocuklar büyüklerin ellerini öper. Peki neden? Çünkü bu saygıyı, sevgiyi ve aile bağlarını gösterir. Büyükler de çocuklara şeker, çikolata, tatlı ve küçük bayram harçlıkları verir. Ama sevgili çocuklar, bayramın en güzel tarafı sadece alınan şekerler ya da harçlıklar değildir. Asıl güzel olan şey insanların birbirini hatırlamasıdır. Belki uzun zamandır görüşmeyen akrabalar bayramda bir araya gelir. Belki yalnız yaşayan bir komşunun kapısı çalınır. Belki bir büyüğün gönlü alınır. İşte bayramın gerçek sıcaklığı burada saklıdır. Kurban Bayramı'nın en önemli taraflarından biri de yardımlaşmadır. İnsanlar bu bayramda komşularıyla, akrabalarıyla ve ihtiyaç sahibi insanlarla paylaşım yapar. Çünkü bayram bize şunu öğretir. Sadece ben değil, biz olabilmeyi. Bir tabağın komşuya gitmesi, bir çocuğun yüzünün gülmesi, bir yaşlının ziyaret edilmesi, bunların hepsi bayramın gerçek anlamını oluşturur. Çünkü gerçek bayram birlikte mutlu olabilmektir.

Şimdi sevgili çocuklar, Bulgaristan'daki Türk toplumunun çok güzel, çok sıcak ve yıllardır yaşatılan bir bayram geleneğinden bahsedeceğiz. Arefe günü pişi, pesmet, çörek, kovaç dağıtma geleneğinden. Arefe günü, yani bayramdan bir önceki gün, evlerde büyük bir hazırlık başlar. Mutfaklarda tatlı bir telaş olur. Bir yandan hamurlar hazırlanır, bir yandan tepsiler dizilir ve evlerin içini mis gibi kokular sarar. Anneler, babaanneler, anneanneler hamurlar yoğurur, pişiler kızartır, börekler hazırlar, çörekler pişirir. Bazı bölgelerde bu yiyeceklere pesmet, peksimet, çörek, kolaç gibi isimler verilir. Ama isimleri farklı olsa da hepsinin anlamı aynıdır: paylaşmak. Eskiden köylerde arefe günü geldiğinde herkes birbirinin evinden yükselen kokuları hissedermiş. Sıcacık pişilerin kokusu sokaklara yayılırmış ve çocuklar heyecanla hazırlıkları izlermiş. Çünkü birazdan onların en sevdiği bölüm başlayacak. Hazırlanan pişiler büyük tepsilere yerleştirilir ve sonra çocuklar ellerinde bu tepsileri alıp kapı kapı dolaşırlar ve hazırlanan yiyecekleri dağıtırlar. Bir düşünsenize sevgili çocuklar, bir mahallede bütün çocuklar sokaklarda dolaşıyor, kapılar çalınıyor, herkes birbirine iyi bayramlar diliyor. Ne kadar güzel bir görüntü, değil mi? Bazı komşular da çocuklara şeker, çikolata, tatlı, bazen küçük harçlıklar verir ve çocuklar sevinçle bir sonraki kapıya koşar. Aslında bu sadece yiyecek dağıtmak değildir sevgili çocuklar. İnsanların birbirini hatırlamasıdır, komşuluğun yaşatılmasıdır ve paylaşmanın mutluluğudur. Eskiden bazı köylerde çok ilginç bir gelenek daha varmış. Çocuklar çörekleri uzun sopalara takar, köyde dolaşırlarmış. Uzaktan bakınca renkli çöreklerle dolaşan çocuklar görülürmüş ve bu görüntü bayramın en neşeli anlarından biri sayılırmış. Bazı büyükler bu geleneğe saç kokutmak da der. Çünkü kızaran hamurun kokusunun bereket getirdiği, evi güzelleştirdiği, vefat eden yakınların ruhlarına ulaştığı ve bayram sevincini yaydığına inanılırmış. Sevgili çocuklar, bugün teknoloji değişiyor, şehirler büyüyor, insanların hayatı hızlanıyor. Ama böyle gelenekler yaşadıkça kültürümüz de yaşamaya devam ediyor. Çünkü bazen küçücük bir pişi bir komşuluğu güçlendirebilir. Bazen çalınan bir kapı bir insanı mutlu edebilir. İşte bayramın gerçek güzelliği tam da burada saklıdır. Paylaşmakta, komşuluğu yaşatmakta, büyükleri unutmamakta ve insanları mutlu etmekte.

Ve şimdi sevgili çocuklar, sıra geldi dünyanın en güzel bayramlarından birine. Bütün çocukların bayramına. 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'ne. 1 Haziran dünyanın birçok ülkesinde kutlanan çok özel bir gündür. Çünkü bugün

bize çok önemli bir şeyi hatırlatır. Her çocuk değerlidir. Dünyanın hangi ülkesinde yaşarsa yaşasın, hangi dili konuşursa konuşsun, her çocuk sevilmeyi, mutlu olmayı, oyun oynamayı ve güzel bir çocukluk yaşamayı hak eder. 1 Haziran aslında sadece bir eğlence günü değildir sevgili çocuklar. Bugün aynı zamanda çocukların haklarını, hayallerini ve ne kadar önemli olduklarını hatırlamak içindir. Peki çocuk hakları deyince ne anlıyoruz? Mesela her çocuğun eğitim hakkı vardır. Yani bütün çocuklar okula gidebilmeli, okuyabilmeli ve yeni şeyler öğrenebilmelidir. Her çocuğun oyun oynama hakkı vardır. Çünkü oyun sadece eğlenmek değildir. Oyun oynarken paylaşmayı öğreniriz, arkadaşlık kurarız, hayal gücümüz gelişir. Her çocuğun sevgi görme hakkı vardır. Bir çocuğun güzel sözler duymaya, değerli hissetmeye ve mutlu olmaya ihtiyacı vardır. Ve her çocuğun güvende büyüme hakkı vardır. Çocuklar korkmadan, huzur içinde büyüyebilmelidir.

Haziran geldiğinde birçok şehirde parklarda etkinlikler yapılır, çocuk şenlikleri düzenlenir, yarışmalar yapılır, şarkılar söylenir. Bazı yerlerde çocuklar yüzlerini boyatır, bazı yerlerde dans gösterileri olur. Bazı çocuklar şiir okur, bazıları resim yapar ve her yerde kahkahalar duyulur. Çünkü çocukların gülmesi dünyanın en güzel seslerinden biridir. Ama sevgili çocuklar, 1 Haziran bize sadece eğlenmeyi değil, birbirimize iyi davranmayı da öğretir. Belki çevrenizde üzgün bir arkadaşınız vardır. Belki yalnız hisseden biri vardır. İşte bazen küçücük bir iyilik bile bir çocuğun gününü güzelleştirebilir. Sizler sadece geleceğin büyükleri değilsiniz. Bugünün de en değerli

olacaktır. İşte bazen küçücük bir iyilik bile bir çocuğun gününü güzelleştirebilir. Sizler sadece geleceğin büyükleri değilsiniz. Bugünün de en değerli insanlarısınız. Belki aranızdan biri doktor olacak, öğretmen olacak, astronot olacak, bilim insanı olacak ya da büyük bir yazar olacak. Belki biriniz yeni bir keşif yapacak ve insanlara yardım edecek. Belki de biriniz yazdığı bir kitapla milyonlarca çocuğun hayal kurmasını sağlayacak. Ama sevgili çocuklar, bütün bunlardan daha önemli bir şey var. İyi insan olmak. İyi insan olmak ne demektir biliyor musunuz? Yardım etmek, saygılı olmak, dürüst olmak, paylaşmayı bilmek ve başkalarının mutluluğunu da düşünebilmek. Çünkü dünyayı güzelleştiren şey sadece büyük başarılar değildir. İyi kalpli insanlar da dünyayı güzelleştirir ve unutmayın sevgili çocuklar. Her çocuk özeldir, her çocuk değerlidir ve her çocuğun hayal kurmaya hakkı vardır.

Şimdi de size bir hikaye anlatayım isterseniz. Hikayemizin başlığı Üç Bayram. Mert baharın son günlerinde okulun penceresinden dışarıya bakıyordu. Okul bahçesindeki ağaçlar hafif rüzgarla sallanıyor, arkadaşlarının neşeli sesleri koridorlardan duyuluyordu. O gün öğretmenleri sınıfta çok güzel bir soru sormuştu. Çocuklar, en sevdiğiniz bayram hangisi? Sınıftaki herkes heyecanla cevap vermeye başladı. Kimi, ben yeni yıl kutlamalarını seviyorum dedi. Kimi, ben doğum günümü dedi. Bazıları da çocuk bayramlarını anlattı. Mert ise biraz düşündü, sonra yavaşça elini kaldırdı ve gülümseyerek şöyle dedi. Ben bütün bayramları seviyorum öğretmenim. Öğretmeni şaşırdı. Neden bütün bayramları seviyorsun ki Mert diye sordu. Mert pencereye doğru baktı. Sanki bayram günlerini yeniden hatırlıyordu. Kurban bayramını seviyordu çünkü o günlerde bütün aile bir araya geliyordu. Annesi mis gibi börekler yapıyor, dedesi çocuklara eski bayram hikayeleri anlatıyordu. Evde kahkahalar yükseliyor, kapılar çalınıyor, herkes birbirine iyi bayramlar diyordu. 24 Mayıs'ı seviyordu çünkü okul başka bir güzelliğe bürünüyordu. Öğrenciler şiirler okuyor, korolarda şarkılar söyleniyor, öğretmenlerin ellerinde çiçekler oluyordu. Ve Mert o gün kitapların ne kadar değerli olduğunu hissediyordu. 1 Haziran'ı da çok seviyordu. Çünkü o gün bütün parklar çocuk sesleriyle doluyordu. Arkadaşlarıyla oyunlar oynuyor, yarışmalara katılıyor, kahkahalar hiç bitmiyordu. Sonra Mert birden durdu ve dedi ki, aslında bütün bayramların ortak bir yanı var. Öğretmeni gülümseyerek sordu. Neymiş o? Mert'in gözleri parladı ve heyecanla şöyle dedi. İnsanları mutlu etmek. Sınıf bir anda sessizleşti. Çünkü Mert aslında çok önemli bir şeyi fark etmişti sevgili çocuklar. Bayramlar farklı olabilir ama hepsinin temelinde sevgi, birlik ve mutluluk vardır.

Bugün ne öğrendik sevgili çocuklar? 24 Mayıs bize eğitimin önemini hatırlattı. Kurban Bayramı paylaşmayı öğretti. 1 Haziran ise çocukların ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Bayramlar sadece takvimdeki günler değildir. Bayramlar sevgi, bilgi, dayanışma, mutluluk ve birlik demektir. Unutmayın sevgili çocuklar, güzel bir söz, küçük bir iyilik ve paylaşılan bir tebessüm bazen bir insanın bütün gününü değiştirebilir. 24 Mayıs'ın bilgeliğini, Kurban Bayramı'nın sıcaklığını, 1 Haziran'ın neşesini hayatınız boyunca taşımanız dileğiyle bayramlarınız bol olsun. Görüşmek üzere sevgili çocuklar.

Bugün hava güzel. Dedim ki hanıma, haydi kalk giyin de çıkalım biraz. Bak cıvıl cıvıl kuşlar uçuyor, dalları basmış erikle kiraz. Çoluk çocuk cümbür cemaat, piknik yapalım, ne dersiniz ha? Ev halkı uçtu. Yolda düşündüm, bizim çocuklar tanımıyorlar hayvanları. Bir hayli garibime gitti doğrusu. Bir baba olarak verdim kararı. Anında bir ters U dönüş, doğru hayvanat bahçesine. Biliyoruz ayıp oldu hakim.

0: biraz ağırdır hantaldır ama armudun iyisini ayılar yerler.
1: Evet babacık ona ayı derler. Ayılar bizleri çok severler. Ağır mı hantaldır ama armudun iyisini ayılar yerler.
0: Senin de canın günün birinde armudun iyisini yemek isterse sakın ha aman manava gidip de armutları tek tek elleme.
1: Adamın kafası bir atarsa bayramlık ağzını bir açarsa
0: sana neler der biliyor musun? Mahalle duyar rezil olursun. Hadi bakayım.
1: Aa!
0: Bir de ye de.
1: Ye.
0: Şimdi bir de ı.
1: I.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.

0: çoluk çocuk öğrensin hayatın çetin yollarını. Kaptırmasınlar kimseye kafalarını ve dekolları. Hani baba olarak vazifemiz tabii uyandırıp ikaz etmek. Uzunlar yanmıyor hakim bey, kısa yoldan anlatmak gerek. Hayvan sevgisi tabii ki lazım ama her şey karşılıklı. Ben seni seveyim, sen beni say ki bozulmasın ağzımızın tadı. Armudun iyisini zaten o yer, bir eli yağda, ötekisi balda. Buramıza geldi artık hakim bey, takdir sizden biraz da ite kaka. Hadi bakayım. Bir de ye de.
1: Ye.
0: Şimdi bir de ı.
1: I.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.
0: Bütün mahalle.
1: Hayır.
0: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır.

0: haftayı uğurlarken.
1: Haftayı uğurlarken.
2: Ben Tanya Blagova ve sizden bize, bizden size programını hazırlayan ekip adına sevgi ve saygılar sunarım. İlk müzik parçasını dinletirken önümüzdeki bir saatte keyifli ve faydalı vakit geçirmenizi, güzel bir gün yaşamanızı ve tadını çıkarmanızı dilerim.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Değerli dinleyiciler, ekipçe çalışarak bugün de dop dolu bir program hazırladık sizler için. Tarih sayfaları köşesinde bu sefer iş arkadaşımız Sevda Dükkancı'nın hazırladığı çok ilginç bir röportaj.

röportaj var. Röportajın konusu gazeteci Nahide Deniz tarafından yazılan Atatürk'ün Bulgaristan'da 440 günü başlıklı kitaptır. Bu çalışmada Atatürk'ün 1913-1915 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Bulgaristan'daki ilk askeri ataşesi olarak Sofya'da geçirdiği dönem ayrıntılarıyla ele alınıyor. Bulgarca olarak Bulgaristan Tarihi Bulgarska Historia Yayın Evi tarafından okurlara sunulan bu kitabın içeriği ve sayfalarında sunulan değerli bilgilerin perdesi Nahide Deniz tarafından Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü dinleyicileri için aralandı. Bu ilginç röportajı dikkatinize sunarken Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküleri dinleteceğiz. Hem söyleşi hem seçtiğimiz müzikleri ilgi ve beğeniyle dinleyeceğinize eminim.

Değerli dinleyiciler, programın başında da anons ettiğim gibi tarih sayfaları köşesinde bugün iş arkadaşımız Sevda Dükkancı tarafından hazırlanan çok ilginç bir röportaj var. Konusu gazeteci Nahide Deniz tarafından yazılan Atatürk'ün Bulgaristan'da 440 günü başlıklı kitaptır. Kitap Atatürk'ün Sofya'daki yaşamının daha az bilinen noktalarını aktarıyor. Bu konuda Nahide Deniz'in iş arkadaşımız Sevda Dükkancı'ya verdiği mülakatı dikkatinize sunuyoruz.

0: dünden bugüne. Tarih sayfaları.
1: Değerli dinleyiciler, konuğumuz Nahide Deniz. Elimde de çok güzel, sıcağı sıcağına yeni çıkan bir kitap. Atatürk'ün Sofya'da, daha doğrusu Bulgaristan'da geçirdiği 440 günü. Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya'da 440 gününü araştırarak kitaba yansıttınız değerli Nahide Deniz. Bu fikir nasıl oluştu? Neden tam şimdi bu önemli konu gündeme geldi?
2: Bu kitap aslında Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ve birinci cumhurbaşkanı, büyük devlet adamı ve reformcu Mustafa Kemal, Gazi Mustafa

0: Kemal Atatürk'ün Sofya'daki yaşam ve faaliyetinin bir kısmını daha az bilinen, çok ve daha doğrusu çok çok anlatılmayan bir dönemini anlatıyor. Ve de bunu anlatırken hayale değil veya nasıl diyeyim sadece bir yazar üslubuyla değil, tam olarak bilgi, belge ve araştırmacıların, ki bunlar hep değerli akademisyenler, hem Bulgar hem Türk tarafından, ve onların görüşleri bu kitapta yer alıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 20 Kasım 1913 yılında Sofya'ya Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk ateşe militeri olarak geliyor. Burada 2 Şubat 1915'ine kadar kalıyor. 15 yılına kadar kalıyor ve de bu tam 440 güne aritmetik olarak denk geliyor. Bunun için de kitabın adı 440 gün. Atatürk'ün 440 gün Bulgaristan'da.
1: Evet, çok önemli bir dönem ve bu bağlamda bu döneme ışık tutan ve sizin dediğiniz gibi şimdiye kadar su yüzüne çıkmayan, iyi bilinmeyen hangi konuları önem verdiniz, hangi konuları öne çıkardınız?
0: Atatürk'ün Bulgaristan'daki Sofya'daki yaşam ve faaliyeti hakkında ilk çıkan kitap bu değil herhalde. Bundan da sonra olacak çalışmalar inşallah olur, çok memnun olurum. Ama o çalışmalar daha çok onun Sofya'daki faaliyetini anlatıyor. Ben ise Atatürk'ün o dönemde, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gittim. 112 yıl önce bıraktığı izlerden, Sofya'dan, Sofya'daki izleri bırakıyor ama Sofya'nın da dışına çıktım.
1: Nerelere gidiyor?
0: Çünkü ilk Sofya'dan sonra ilk ziyaret ettiği kent, şehir Plovdiv. Filibe o dönemi ve de çok muhteşem bir şekilde, çok görkemli bir şekilde onu orada karşılıyorlar. Hem Bulgar yetkililer hem de bizim oradaki Türkler. O dönemde Plovdiv zengin Türklerin yaşadığı bir bölge. Hatta çevre köylerden Mustafa Kemal, bizim Türk ateşe militer gelecek diye yayılınca bilgi, çevre köylerden kuzular topluyorlar ve de şerefine kuzu kesiyorlar. Mustafa Kemal bütün Bulgaristan'ı diyebiliriz dolaşıyor. Plovdiv'den sonra Plemni'ye gidiyor, Kızanlık'a gidiyor, Veliko Tarnovo'ya gidiyor, Ruhçuk'a gidiyor, Nibolu'ya gidiyor ve de bir yandan hem Bulgar ordusunun manevraları hakkında bilgi alıyor, bilgi topluyor. Çünkü onun işi bu. Yani görecek, bakacak, bilgi toplayacak ve bunları hepsini İstanbul'daki Genelkurmay Başkanlığı'na rapor şeklinde iletiyor. Ve de bu 440 gün aslında bakınca kısa bir zaman, kısa bir dönem. İyi ama Mustafa Kemal üstün zekası, becerikleri, öngörüsüyle ve de en önemlisi burada Bulgaristan'da kişiliğiyle kurduğu ilişkiler sayesinde gerçekten de bu görevi oldukça başarılı bir şekilde yerine getiriyor. Zaten de kitabın bilgi tarafı, bilimsel tarafı bundan ibarettir. Çünkü ilk kez şu ana kadar hep Bulgar tarihçiler ayrı anlatırlar, Türk tarihçiler ayrı anlatırlar ama bu sefer hepsi ortak bir şeyde anlatıyorlar.

0: Değerli dinleyiciler, bu aslında tabii ki bir roman değil, bu bir derleme ve tamamen evraklara, arşivlere dayalı. Bu bilgileri derlerken araştırma sürecinden bahseder misiniz sizin dediğiniz gibi? Çünkü çok burada sizin gazetecilik hayatında yaptığınız röportajlara dayanıyor, arşivlere, kaynaklar çok zengin ama zor buldunuz diye düşünüyorum.
1: Şimdi aslında bu kitap benim belki de hayatımın kitabıdır. Çünkü benim atamızla ilgili çalışmalarımın çok uzun bir geçmişi var. Benimle tanışmam zaten de çocukluk yıllarımda oldu. O zaman ben Sliven'de ilkokulda, bizim orada 3. sınıfa kadar ilkokula gittik. Ve de bizim öğretmenimiz şunu
0: Türkçe
1: bize,
0: öğretmeni.
1: evet Türkçe öğretmenimiz ne yazık ki 3. sınıftan sonra okulumuz kapandı ve Türkçe fazla okuyamadık. Bu başka konu. Ve de Türkçe öğretmenimiz şöyle söyledi bize. Bakın çocuklar, şimdi yazmaya, okumaya başladığımız alfabe aslında çok büyük bir devlet adamın reformudur. Ve de o zaman ilk kez Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini işittik ama öğretmenimiz çok önemli bir şey söyledi. Dedi, Atatürk diyor, bizim memleketimizde 15 ay kalmıştır ve de ateşe militer olarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun ateşe militeri olarak kalmıştır. Dolayısıyla o zaman ilk kez ben bu bilgilerle tanıştım. İlerideki zamanda bunları de belki de anlatmak istedim ama komünist rejiminde bu mümkün değildi. Atatürk'ün Sofya'da

0: Bulgaristan'daki hayatı hakkında hiçbir şey anlatılmıyordu. Derslerde okutulmuyordu. Ama bizim birkaç tarihçimiz vardı. Onlardan merhum Profesör Doktor Cengiz Hakkuf ağabeyi mutlaka şu anda
1: Anmamız
0: anmak
1: gerekiyor.
0: istiyorum. Çünkü o gerçekten çok müthiş araştırmaları vardı. Ama bunları gün yüzüne çıkaramıyordun. Çünkü arşiv belgelere ulaşmak mümkün değildi. 1989'dan sonra Türkiye'ye yerleştirdikten sonra ben bunları, bu bilgileri artık daha zenginleştirmek, daha geliştirmek imkanı buldum. Gazeteci olarak Atatürk'ün bütün çalışmalarını yakinen ve izleyen ve de araştıran, belgelerle ortaya çıkaran birçok tarihçilerle tanıştım. Onların hepsini şu anda söyleyeyim, hep profesörler. Onların bazıları hatta Bulgaristan kökenli, Bulgaristan doğumlu ve de onlarla birebir yaptığım röportajlarda, mülakatlarda çok yeni yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu yeni yeni bilgilerden en önemlisi Atatürk'ün benim için çok önemliydi. Çünkü Sofya'daki faaliyetleri biliniyordu. Az çok işte orada birkaç tane tefrikayla bir Bulgar generalin kızıyla Bulgar kamuoyuna da anlatıldı. Yeniçeri kıyafetiyle katıldığı baloda. Ama Atatürk'ün Bulgar parlamentosunda
1: ziyaretleri.
0: Türk milletvekilleriyle, ki ilk kez o zaman 17 milletvekili parlamentoda, Bulgar Narodno Sabranie'de yer alıyor. Onun onlarla temasları. Ondan sonra Bulgaristan içinde köylerde, kasabalarda bizim soydaşlarla temasları ve aynı zamanda bu çok önemli çünkü Osmanlı Balkanlardan, Bulgaristan'dan çekilince bizim soydaşlar sanki sahipsiz kalıyorlar. Ve de o onlara bu güveni tekrar aşılıyor. Bu çok önemli. Bunlara da ben kitapta yer verdim.

0: değerli Nahide Deniz. Araştırmalarınızda aslında da diyebiliriz bir nevi o dönemde Bulgaristan Türklerinin bazı noktalarına da ışık tutuyorsunuz. Çünkü mesela kota sistemiyle 17 milletvekili ve onun en yakın arkadaşlarından, sırdaşlarından ya biri de yaverim dediği Zümre Şakir Varna milletvekili. Daha neler böyle çok dikkatinizi çekti bu bağlamda, bu konularda?
1: Şakir Zümre ile Bulgaristan'ı dolaşıyorlar ve de gerçekten de Şakir Zümre ile çok sıkı, çok çok güzel bir dostluğu oluyor ki bu dostluk ondan sonra Atatürk artık Bulgaristan'dan gidince Türkiye'ye dönünce bu dostluk devam ediyor. Bulgaristan'daki kurduğu dostluklar da devam ediyor ve de bu şeyin göstergesidir. Atatürk ne kadar çok bu çalıştığı insanlarla, beraber olduğu insanlarla onların değerini ne kadar çok önem verdiğini gösteriyor. Ve de çok önemli bir noktaya da değinmek istiyorum. Ben kitabımı aslında Türkiye ile Bulgaristan arasında ilk dostluk antlaşmasının imzalanmasının 100. yılına atfettim. Ve bu aslında antlaşma halen yürürlükte.
0: Ankara Antlaşması.
1: Evet, Ankara Antlaşması ve de bu halen yürürlükte ve de aslında bu antlaşmanın mimarı Atatürk'tür. Bunun için de kitabımı zaten bu yıl dönümü ithaf ettim.
0: Bu arada tabii ki sadece anlaşmanın değil, anlaşmayla başlayan bir de Bulgaristan ve Türkiye, Bulgar ve Türk dostluğunun da mimarı diyebiliriz. Çünkü birçok yazılı mesajları da var bu konuda.
1: Atatürk'ün işte Sofya'dan gönderdiği raporlara ağırlık verdim. Çünkü o raporlarda o Bulgaristan'ın bir portresini çiziyor. Bir panoramasını çiziyor. Ve bu panoramanın içinde siyasette var. Askeri yetkililerle bilgiler, konuşmalar var. Aynı zamanda eğitim var, kültür var, sanat var. Konuştuğu kişilerden aktardığı bilgiler var ve de çok önemli bir öngörüsü var. Ki yaklaşan Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ve Bulgaristan müttefik olacaklar. Yani müttefik bir safhada yer alacaklar. Almanya safında yer alacaklar. Ve de bu çok önemli çünkü düşünün sadece 30 sene önce esasen düşman olan iki ülke. Evet. Ondan sonra aynı safhada savaşıyorlar. Tabii ki sonuç her iki ülke için küsran oluyor ama o ayrı. Ve de bu anlaşmadan sonra Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin yolu açılıyor. Ve de diyebilirim ki 1934 yılına kadar bu en verimli dönem. 1934'ten sonra Bulgaristan'da zaten de askeri darbe oluyor. Orada tamamen değişiyor işler. O başka bir dönem. Ama o zamana kadar gerçekten de Atatürk'ün Bulgaristan'daki faaliyeti, Bulgaristan'daki kurduğu ilişkiler, onun çok farklı bir vizyon, çok farklı bir imaj Bulgar toplumunda yarattığının çok büyük bir etkisi var.

Şimdi elbette ki bir de Balkanlarda Selanik Manastır Sofya Üçgeni Mustafa Kemal'in hayatında önemli diyebiliriz. Kitabınızda bu coğrafyayı nasıl yansıttınız ve neler kazandırdı

0: yeni ufuklara açık bir vizyondur. Eğitime çok önem verir. Bu çok önemli. Dolayısıyla Atatürk'ün zaten de Rumeli'den çıkıp Rumeli'de doğuyor, Rumeli topraklarında doğuyor, Rumeli'de okuyor. Zaten de o Yunanistan'da
1: Askeri
0: Selanik'te askeri okulu
1: Rusya'da.
0: bitirdikten sonra devam için önünde iki seçenek var. Ya manastırda okuyacak ki o zaman manastırdaki askeri okul Osmanlı İmparatorluğu'nun en elit okullarındandı veya Harbiye'de o manastırı seçiyor. Hem ailesine daha yakın olmak ve de belki de o, bu coğrafyayı çok iyi tanıdığı için ve de ondan sonra da cephelerde de savaşıyor. Libya Savaşı falan filan ama Birinci Balkan Savaşı onu gene bu
1: Bu
0: topraklara
1: topraklara.
0: geri getiriyor ve de bu topraklarda gerçekten de Edirne'yi gene Bulgar askerinden geri çekmek için çok savaş veriyorlar. Çünkü Edirne çok önemli ve de Edirne'nin kaybı Osmanlı için çok büyük bir yaradır.
1: Evet, bu çok geniş bir konu. Geri kalanı elbette ki kitapta okuyabilirler. Çok da konuşuluyor. Siz o kadar çok araştırmalar, o kadar çok tarihçilerle konuştunuz, ettiniz, kaynakçalarınız var. Onun Bulgarca da bildiği söyleniyor. Nedir durumlar? Böyle biraz ona rastladınız mı?
0: Tabii şimdi ben zaten de bu soruyu Bulgar tarihçilerle konuştum, Bulgar tarihçilerle söyledim ve sordum ve de Bulgar Arşivler Genel Müdürü'ne sordum ve de o bana şöyle söyledi. Evet, Atatürk Bulgarcayı Makedon şivesiyle konuşuyormuş. Bu yani
1: Görüşüyor.
0: uzmanlığına bırakalım bu sorunun cevabını.
1: Evet,
0: Evet.
1: tabii ki manastırın aslında dönemimiz Kuzey Makedonya Bitola şehri olduğunu da buradan belirtmek istiyorum.

0: Bulgarska Historia çok önemli bir yayın evi. Adı üzerinde Bulgaristan tarihini araştıran bir yayın evinin talebiyle, organizasyonluğuyla ve sizin bilgilerinizle tabii ki hazırlanan bir kitap. Bu da sizi de bizleri de tabii ki onure etti.
1: Şimdi aslında ben bu kitaptan önce biliyorsunuz bir belgesel film çektim, yaptım ve de çok büyük ilgi. Atatürk'ün Sofya yıllarıydı ve de bu belgesel çok büyük ilgi gördü. 15 ülkeye götürüldü, hala da devam ediyor. En son Amerika'da gösterdik ve de bu aslında teklif, kitabı yazma teklif yayın evinden geldi. Onlar kendileri beni aradılar. Onlar bana şunu söyledi: biz tam bilinmeyen şeyleri, sizin nasıl ki filmde bilinmeyen şeyleri anlattınız, aynı şeyi istiyoruz. Ve de öyle evet dedim ve iyi ki evet demişim onları. Zaten de kendileri de söylüyorlar. İyi ki de dediler. Çok memnunlar. 3 günde kitap 5.000 sattı.
0: Ve ilk baskısı da böylece tükenmiş oldu.
1: Evet.
0: Şimdi Sofya'da 440 gün diyoruz, Bulgaristan'da da izini sürdük, sizin sayenizde süreceğizse tabii ki inşallah ikinci baskıda çıktıktan sonra kitapçılardan alabilir dinleyicilerimiz. Ama Sofya'da böyle buradan Mustafa Kemal geçti derken sarı taşlardan onu yad eden hiçbir taş, hiçbir heykel yok. Belki de onu da artık gündeme getirmekte yarar var.
1: Çok güzel. Aslında ben bunu Bulgaristan Devlet Televizyonu'nda da gündeme getirdim. Şimdi ben dedim size, Mustafa Kemal'in izinden yola gittim. Onun gittiği her yere gittim. Plevne'ye de gittim, Kızıllık'a da gittim, her yere gittim. Ve her gittiğim yerde kapılar o kadar açık açıldı. Hiç kimse bana ama yok biz size bunu veremeyiz. Ama gerçekten de Atatürk bir istisna olduğunu anladım. Ve de bu beni çok mutlu etti. Ama aynı zamanda da çok üzüldüm. Nasıl olur ki bunca zaman ve de Türk-Bulgar dostluğunun mimarı olan, yani zaten de olmasaydı bu günlere gelinmezdi. Çünkü şimdi Bulgaristan ve Türkiye Bulgaristan'ın NATO'ya üyeliğine en büyük destek oldu. Zaten de olmasaydı Türkiye olmazdı. Ve de hiçbir nişan yok. Bir levha bile yok. Selanik'te ben saatlerce geçirdim. Doğduğu evinde, müzesinde ve de koskoca o levha, Selanik Belediyesi'nin, çok gururlandım, inanın. Macaristan'a gittim, Macaristan'da park var, bulvar.

0: Romanya'ya gittim. Romanya'nın Çavuşescu'nun ülkesindeki orada o kadar çok da Türk yok yani. Az Türk var biliyorum. Ve de ama Bulgaristan'da hiçbir yerde yok. İşte biz arıyoruz bu ev neredeymiş? Bu otel neresi? Splendid Oteli'nde kalıyor. Ya Splendid Oteli'nin şeyine bir levha koyun işte burada
1: Bu
0: veya
1: Plevin'de mi?
0: Hiç olmazsa işte şimdi o bilinen şey ki şu andaki demir yolu garı, tren garı eski garın
1: Yerinde.
0: yerine inşa edilmiş ve de tam oraya Atatürk zaten de ilk kez 20 Kasım'da 1913'te ayak basıyor. Sofya geliyor ve de hiç olmazsa bir levha işte buraya ya. Çünkü Atatürk aynı zamanda Bulgaristan'ın da çok büyük bir dostu. Onu zaten de kendisi de söylüyor. Utro Bulgar Utro gazetesinde verdiği mülakatta ve de ben diyor ben Bulgarları çocukluğumdan seviyorum. Çocukluğumdan beri seviyorum. Böyle ve de ne diyor ya Bulgaristan'a düşman, Türkiye'ye düşman. Hangi devlet ya hangi dünyada hangi devlet adamı böyle bir söz söylemişti? Bulgaristan için yok.
1: Evet, umarım bundan sonra böyle bir mesajı da iletmiş oluyoruz. Bizler de özellikle sizler de bu kitapla beraber kitabı Türkçe okurlara ve Türkiye'de de yayınlamayı bekleyebilir miyiz?
0: Zaten bekleyebiliriz diye zaten de yayınlanacak. Şu anda da birkaç yayıncıyla artık görüşmelere başlandı. Bakalım kim daha önce. Zaten de Türk yayıncılar burada Sofya Fuarı'na geldiler, kitabı gördüler.
1: Četiri stotine četrdeset Atatürk Bulgarya, Bulgarska istorija, ancak ilk basımı tükendi. 6 Ocak'ta ikinci basımı bekleniyor ve 6 Ocak'tan sonra size en yakın kitapçıda bulabilirsiniz diyorum. Değerli dinleyiciler, haklı mıyım?
0: Evet, çok teşekkür ediyorum bu röportaj için. Benim için gerçekten büyük onur, büyük şerefti. Çok sağ olun, var olun.